Gidi ne icaklı manna sen, kande malisan uvalisan, huda min yara barisan, kelali caunam, kelali caunam, kelali, man gidi heyra.

Gideni icaklama nesen, kandem alisan uvalisan, kuda min yara barisan, kilali canım, kilali canım, kilali.

Gideni çaklama nesan, kandema lisanu balisan, huda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali, men kiti heyra.